Gandu maygu varagu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata bülgü.